0: Mahira, bağdaki çönek tirgan koğun pişip kaptı. Seherde muzdek koğun yürekki yakıdı. Kilinle, billi yeyli. Leyba, leyba, vama yiçi çi gua gua.
1: Ayyoo, 这么早就开始学普通话了。 你切瓜瓜，我去整理餐桌，然后我做汤饭饭。你们太可爱了，你们俩今天又是叠词大合集。你们的当时
0: kızım, çönmedim ko.
1: Sizler bek umakçımı? Bugün tekrar sözlerini bek şıldıdığan bop gidipsizler.
0: Zala ya to, 我们平时不都这么说话吗? 哪里不对了？咱们日常聊天很亲切。
1: 但是标准普通话里，大人说话不用一直说叠词，喝水水、吃饭饭、吃瓜瓜是小朋友撒娇时常用的。咱们成年人交流不用这样。你们的当时
0: kızım, bana tercüme kılıp birinci.
1: Bizning adetki paranglish usulimiz kishiga yaqishliq tuyg'u berdi. Lekin cho'nglar o'lchamlik普通话da paranglashganda doim takror so'z ishlatmaydi.

0: 通过复习，希望大家能够加深对这些词语和句子的印象，更好地掌握和使用它们。那我们来一起复习一下刚学过的词语和句子。连心桥，
1: kalıp taşlık körüğü，
0: 连心桥，
1: kalıp taşlık körüğü，
0: 美景，
1: güzel manzara，
0: 美景，
1: güzel manzara，
0: 广袤的乡村大地，
1: kent yüzü kentler，
0: 广袤的乡村大地，
1: kent yüzü kentler。
0: 瓜果
1: meyve çiğe，
0: 瓜果
1: meyve çiğe，
0: 种地
1: yer teriş，
0: 种地
1: yer teriş，
0: 做饭
1: tamak etiş，
0: 做饭
1: tamak etiş，
0: 叠词
1: tekrar söz。
0: 叠词
1: tekrar söz，
0: 交流
1: fikir almıştırış，
0: 交流
1: fikir almıştırış，
0: 各族群众心连心
1: her millet amısı kalptaş，
0: 各族群众心连心
1: her millet amısı kalptaş。
0: 农活
1: dehqançılıq işləri，
0: 农活
1: dehqançılıq işləri，
0: 游客
1: sayahatçı，
0: 游客
1: sayahatçı。
0: 连心桥
1: kalıp taşlıq körüğü，
0: 美景
1: güzel manzara，
0: 广袤的乡村大地
1: kent yüzü kentler，
0: 瓜果
1: meyve çiğe，
0: 种地
1: yer teriş，
0: 做饭
1: tamak etiş，
0: 叠词
1: tekrar söz，
0: 交流
1: fikir almıştırış，
0: 各族群众心连心，
1: her millet amısı kalptaş，
0: 农活
1: dehqançılık işleri，
0: 游客
1: sayahatçı。

0: 华夏一语连心，大爱永驻，四海同声相应，和谐共生，
1: 溯源千年文脉，对话非遗新生，解锁典籍里的中国，
0: 一词一句总关情，
1: 千言万语汇中华，
0: 跟着马一拉说说说。
2: 听众朋友们，畜牧业是乡村增收致富的支柱产业，想要养好牛羊，草料是第一道关口，优质牧草不仅是牲畜的口粮，更是降低养殖成本、提升肉奶品质、扩大养殖规模的关键。今天我们就一起来聊聊科学种植紫花苜蓿的相关知识。
3: Radio Anglo'cha dostlar, Çaruvçılık yezi kentlerinin kırımını aşırıp beyişini işka şürüştiki törük kesip Kalı koylarını yakşı bekiş üçün otçöp birinci ötkel Süpetlik otçöp çaruvlarının uzuqı bulupla kalmayı yana bekiş tənərxini tövəlidiş, göç, süt süptini özdürüş, bekiş gülümünü kenaytiştiki aşkoç. Bugün biz birlikte ilmi usulda sözün çiçek bedini terişki dair bilimlerini öğünüp öteyli.
4: 第一部分，牧草栽培。一，紫花苜蓿。紫花苜蓿是豆科苜蓿属多年生草本植物，根系发达，主根入土深达数米至数十米，根茎密生许多茎芽，显露于地面或埋入土中，茎叶枝条多达十余条至上百条，茎干斜上或直立光滑，略呈方形，高约100到150厘米，分支很多，叶为羽状三出复叶，小叶长圆形或卵圆形，先端有锯齿，中叶略大。栽培技术，播前准备，选地，选择地势高